0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Badi seba apar sen bu gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize.
2: Söyle gülen sizin divanedendi.

Gapşada bükü. Azerbaycan Sadı Beynəlxalqa Radyoda Turşa Zıvına da duamını bin okardamon. Şuma duamını hafta dı yen çümüne rüji. Saat yunza kudret ve dunza nime güçtü bezniyon. Duamının dı Azersat peki vosite yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezligede radyo az internet numi yen www.azcanlıyayiminternetsayti radyo initi sayfada duabide. Sıvıçımı bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Qısa tam baxa bun, xoş bədənən.

Nabu vehen sernivisare nuce. Prezident İlham Aliyev beştari merasima ve kırına stasyona enerjiye tavye ya gobustambu. Veşanake Rumunya'ya nirinen prezident İlham Aliyev lıser parlamenta Avropa'ya veşan diye. Lıpeki ne forma sezdemina siyanjane te lıdarxıstın. Lena ha daha bufretti. Şanzde İlone'de Azertaj Ragihankı Prezident İlham Aliyev Beştari ve Kırına Stasyona Enerjiye Tavye Yagobustan'a Bıheza 100 Megawatt Lınavçaya Garadağı bu. Seroki Devleti Jı Aliye Veziri Enerjiye Perviz Şahbazov Bayloze Çinli Azerbaycan'ı Lumey U Direktori Sereke Yetek Lidari Universal International Holdings Limited Yinan ve hatta Teşvazi Kırın. Hatta Nişan Kırın ki Dıherraci ki Dısala 2024'de Jibo Avakırına istasyonu hatlı darxıstında şirkata Çinli Universal International Holdings Limited gazençkır. Ev proje yekamin projeye enerjiye nujanakı lı Azerbaycan'ı bireye herrace tepekanin. Şanzde İlone'de Azertaj Radgine ki Veşana Rumunya'yı Epoch Times Romania Gotarek Lyser Nirinin Prezident İlham Aliyev Derbari Helvesta Saziyen Avropa'yı Lıhımber Azerbaycan'ı da Veşan diye. Prezident İlham Aliyev Van Nirinan Dıhev Dittina bu beştaren konferansak Navnatevva İradakı Dıpazde İlone'de Lıbaku'yı Hat Lıdarxıstın Anin Zıman. Dı Gotare'de Hat Desnişan Kırınkı Prezident İlham Aliyev Parlamenta Avropa'ya jiber korrupsiyayı u standartin duali yen lıhımber Azerbaycan'ı rehnekriye. U her veha diyar kriye ku rehistinin navnetevvayı nırhandına siyasi ya pivist ne dane siyasete dagır kara Ermenistan'ı. De Gotare'de her veha hat diyar kırın ku Prezident İlham Aliyev balkışan diye ser buyarın İslamofobiya dısaziyen Avropa'yı da nizikat diyen ku armancdıkın. Berumet kırına Müslümanın u olay İslami bıkın. Rehne kriye u gringiye rezgırtına jınırhen olire tekez kriye. Şanzde İlone'de Azertaj Radgine köylü Serekbajari Çinye'ye Pekin'i forma sezdemina siyanşani bu duruşma bu deskıstına lı hefatına lı ser aramiye peşkıstına hevbeşare ve bırına evlehiye tel darxıstın. Dı formide kö nümerin zedettiri sed velatan beştardıbın. Azerbaycan jı aliye şandiyeke ve bu serokatiye veziri parasını general polkovnik Zakir Hasanov te temsil kırın. Dı çalekiye de mıca Ərin əvləhiyyə gərduni u hərimi, texnolojiyən ləşkəri u hüquqa navnətəvvayı tən niqaş qırın. Və biz Nurcan, Əvgihan da və Şəhla Ağamir.

Biste ilone, diroka ve yarandına serveriye. Jarınan didiroke de hın nordarna be. Rojen uha dibira gel de didiroka devleti de udramana nıfşen peşaroje de cihdikren. Biste ilona 2020 seyanji didiroka Azerbaycan'e de yek jivan rojane. Ev roj bu vegerandına temama serveriya devlete ya Azerbaycan'e lıser herima garebağı hat naskırın. Tedbirin antiterrori yem bu karaktere herimikü dinozde ilone de despekri bu. Bisse seat u diku dnozde ilone de despek ribon. Bisse seat u çılse degige domprem. De biste ilone de de seat sezde hande de ser agırberdane lı hefatine hatta bu despustun. Lı gori lı hefatine yekneyin hezen çekdarin Ermenistani u komen çekdarin Ermeni yen ne kanuni de biya bu. Çekan danin erdi jipozisyayin leşkeri derkevin u çek cebilhane u texnika gran radest bıkın. Lebeli. Reyaku berbı ve encame vedçu ne de rojaki de despek rıbu. Gısalan aha Azerbaycani dıbında gırkariye de mabu. U set hezaran kez jivar u velatih ve koçber bubun. De encama şerre velat pariziye yasala 2020'dan de direya ve gerandına yekpare buna aha velatime de gavin gringen diroki attın avettin. Lehe buna komen çekdaren ne kanuni ligare provokasyon u hatara mayınan hinji berdevamdıkır. Terora mayınanı kı dınozde ilona 2020 seyanda tepat. Revşe himzede tır dıjvarkır. Nusarraya avtomobili Ahmet Beyli Fizuli Şuşa ulu herema gündi tağa verdi navçaya hoca vendi de encama tagina mayınanda sivil u karmendin veziriye karin hündürin jiyanık ve destan. Ligori agahiyen fermi yen vaziriye parastine ya Azerbaycani tüşti ve buyari jubo asten kırına provokasya yen leşgeri yen berfre u vegerandına avahiyye desturi yen velate tedbirin antiterrori yen bu karaktere herimi despetirin. Arteşa Azerbaycani dudema operasyonu de profesyonali u amedakari ya şerri ya bulund nişanda. Ligori agahiyen fermi pozisya yen şerri aliyedin, nükteyin agırbarana demdiriş, obyektin leşkeri u

kurtların şerri hattın der hıstına kar. Kü operasyon bu demeke kurt de bu davi hat. Ev uveki nişana amadekariye arteşe derfeten texniki u kapasiteye revebrine hatta nırhandın. Le aliye heri dijvare van buyaran windahiyen mrovan bun. Ligori agahiyen fermi yen vaziriye tendüristiye bu dema tedbirin dijik terör ede sed noddü leşkerin me şehit bun. 511 leşkerin me u sivilek ji brindar bun. Her yek ji van kesan nunere jiyaneki malbetteki u xevneki ya nehati pekanine. Em liber biranina şehidan serrih ve ditawinin. U ji malbet u heskriyin van re sersağiyin xve yen kur dixwazin. Gringiya diroki ya biste ilone ne tani bu davi hattına operasyona leşkeri tepi bandın. Ev dirok nişana ve gerandına serveriye Azerbaycan'ı Lısar Qarabağ'ı parastına yekparçayıya reveberiye devleti u serveriye kanuniye. Bu daxuyaniye prezidenti Azerbaycan'ı yajı bu gelli ki dibiste ilona 2021'an de hatta indeci hatta desnişan kırın ki yekji armancin sereke yen velati ev bu ki Lı Qarabağ'ı aştı. Evlahi u arami vare bisogar kırın. İro demaku emli van buyaran dinerin. Rastiyek zelal kuyadı be. Serkeftin aleşkeri tene encameke ku ligada şerri te bides kıstın. Berdevam kırına ve avakırına aştiye nuavakırın ve yarandına yegbuna civaki evlahi u kurtkırına bavariye mrovan lı siberojeye. Çekırına reyen nu Lı Qarabağ'ı cunu ve avakırına vargehan avakırına dıbıstanan nehveşhaneyan u bine saziyen nujen u pevajoya ve yaramezin aliyen gringen ve konağa dirokine. Ve jandına jiyane lı deverin rızgarkırı armancdıkakı serkeftina bu deshisti bu aştiye u avakırını tamam bıka. Biste ilona 2021'an dı bira gelli Azerbaycan'ı da bu serbilindi u bu biranina heja ya şehid edinmede bıcı. Evroj carake dın jimmere bu bir tineki serveriya devleti yakipare buna ahi u evlahiyya velat tedbi bu berpırsiyari yekmezin fedakariyi u yektiya netevayı heye. İro ala Azerbaycan'ı ki Lı Qarabağ'ı dımılmıla. Sembola diro keke yeku bıxuyna şehid inme. Kekoşina gahraman inme u hesrata gelime ya bısalan jüvelati xvere hatiya nili sandın. Biste ilone rojaku serveriya devleta Azerbaycan'ı bu tamami hat ve gerandın. Ev rojde her tüm bürumet vara biranin.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazarından Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Radyo 85.
1: Bu büyük ve alametler tarihtir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim edebiyatın bayramıdır. Bu bizim medeniyetin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radyoda çalışanların bayramıdır. Hem de dinleyicilerim. Ali beni radyoya getirip çıkardı. Çalıştım, özüme dostlar kazandım. Edebiyatla çalıştım, gençlik ve idmanla çalıştım. Elçidaşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlerim. Hem senaryo müəllif oldum, hem aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayıda verişlerim, redaktor oldum. Ve radyo benim doğrudan da ikinci evime çevrildi. İşine getirdi ki, radyoda olan da aile kurdum. Demek her yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radyo bizim her kimisinin doğma evimize çevrildi. Bugün de radyonu öz evi hesab edeyen, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda Nurcan sağlığı arzu edirəm. Sizin 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radyonuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aksəs.

var onunla, bazı var sezonu. Yaz olur keyifçi, az olur çok olur. Söyledi hoş sözü, söyledi gezir eli onun şanı. Ve be ne güzel suyu var bizim.

0: информация толпасы. Бейнелхаг радио 85. Yirmi dört saat sizinle. Бейнелхаг радио 85.
1: Biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan biziz. Ve çok istiyorum ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyacı var.

Burada artık devlet sizin için şarar yaradıp evleri bazıları berpa edilip yeniden kurulur. Bu proses devam ettirilecek. On binlerle Azerbaycan vatandaşı artık azad edilmiş topraklarda yaşayır ve onlardan ardası 30 bine yakın geçmiş köşkünlerdi. Bildiğiniz gibi esas bu son 4-5 yıl ərzində infrastruktur lahalarına biz vesayet ayırırdık. Çünkü esas yaşamak için ilkin şartlar olmalıdır. Elektrik, gaz, su, yollar, körpüler, tuneller. İndi ise daha çok yaşayış evlerinin tikintisi, bərpası meselelerine vesayet ayrılacak. Ona göre büyük qayıdış prosesi daha süratle gelecek. Burada iş yerleri de yaradılır. Hem devlet haddiyle, hem ictimai təşkilatlar haddiyle, elbette ki özel sektör. Ve burada yaşayan insanlar onların ekseriyeti vaxtıyla tek təsarifatıyla məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki bu bölgenin çok güzel təbiyyəti var, bir torpağı var, suyu var, kulakları var, her şey var. Esas odur ki insanlar artık burada rahat yaşasınlar ve tam emin olsunlar ki bir daha halkımızın başına böyle felaketler gelmeyecek.

adi diplomatik faaliyet nibi. Çavun uzut ve zeminin barda ve ufayeti kun. Tuca infrastruktur lahiyan mina temizkarda prosesi diye kardı. Beynahak nümayenden bölgede vaziyeti ise müşahide kardı imkonuş bir kardı. Ancak hemine seferi ve Ermenistan'ı Kali siyosi dairen tarafı yavaşıkla da diye kardı. Aspardunuş bir kardı. Ermenistan'ı Nurhat kardeşi çiçi. Bu akada çemel siyasi şerh akon işte kapına da hiç uşun malumatını şunda. Sülh prosesi ancak da nüfukatın barda nöbe ikeren bindi da münazemesi kasın. Sülhü kura siyasi ritorika içtimai diye kardı iyan cu tarafı suverenite tehdit kurunu bu cübe amiluna da kılaniye. Vaktimiz tabi gülümle mesela kasın şuma Azerbaycan Sadı Beynəlxalq Radyoda Turçazıvın ada duamın ünlüsü. Programı redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben Xıda Amrətidir.

روجا ميوزيكي يا نتاوي Ejde İloni Rojak'ı bestekare mezine Azerbaycan'ı Üzeyir Hacıbeyli jıdayık buye. Bu fermana reberi Netavayi Heyder Aliyev jısala hezar nesed not pencan ve veki Roja müziki ya Netavayi tepi rozgırın. Her sal bu boneye ve Roja lıheremin cürbecürin Azerbaycan'ı Reza Çalakiyen müziki ten lıdarxıstın. İro Setçıl Yekemin salvegera jıdayık buna bestekare mezin Üzeyir Hacıbeyliye. Üzeyir Hacıbeyli Ligel Çalakiyen Xue yen cürbəcür vəki bəstəkar zanyar, nivisqar, vəşanger u kəsayəti yəkə qışdi u siyasi, hünərməndəkə ki vəki daməzrinəri operaya yəkəminə roşulati ten nastırın. Bısaya xəbatavvi ya fədakar diroka hünərə operaya nətəvvayı ya Azərbaycani bu operaya səhnəyi ya leyli u məcnuni dəsbəkdir. Bəli, diroka operayı ya Roşulata Kevin Jve Roje ve Hattiya Nivisandın. Miraseye hüneri ya Üzeyir Hacıbeylici pır devlemend u tejaye. Ev kesayetiye jbir nekriku de tevahiye jiyana xvede hizmeta çand u müzika Azerbaycani kriye. Zedettiri seset stranin geleri lı müzike nivisan diye. Her vüha meş, kantata, fantaziya, stran u romans u berhemin kamerayı u Oraya Efrandiye. Üzeyir Hacıbeyli ne tane müzik destekir. Le de hemen demede materyalin cürbəcürci ama da dıkırdakı bünge hem teoriken müzika geliri rınıf şen peşe rojere ve kuhazine. Xebata uy yazanisti ya buna ve bünge hem müzika geliri ya Azerbaycan ekü dısala hezar nehsed çılpencan de hattiye uyaşandın. İroji vaki pırtukek dersi ya müzikete bukaranin u yadigara xebata heja ya Üzeyir Hacıbeyli duvari müzikete müzikoloji uzanıstı deye. Üzeyir Hacıbeyli kü en iro bu serbilindi na ve uy pirozdıkın. Vaki efrineri operaya yekem komedya müziki ya yekem u minaken yekem de gellek celebin dın de de diroka müzika Azerbaycan'ı de u her uyha danina bingeha reyen nu yen peşkettini u dıbıstana netevayı ya besteyi de diroka müzika Azerbaycan'ı de te biranin. Biranina uy Ya geç de her u her dıdılı gelli xvada bıcı. Bəli, gellime ve roje vaki roja müzika netavayı pirozdıka. Jiber ku müzik uçandame ya netavayı lutkaya peşketine xvada.

Viste ilone, diroka ve gerandına serveriye. Jarınan didiroki de hın roj heneku vataya uan tane bu diroka salnameye ve sinordar nabe. Rojen uha dibira gel de didiroka devleti de udramana nıfşen peşe roje de cihdikren. Biste ilona 2020 seyanji didiroka Azerbaycan ede yek juvan rojane. Ev roj bu vegerandına temama serveriya devlete ya Azerbaycani lıser herima garabagi hat naskırın. Tedbirin antiterrori yem bu karaktere herimi ku dinozde ilone de despek ribon. Bisse seat u çılse degige domkrem. De biste ilone de de seat sezdehande lıser agırberdane lıhefatine hafta bu despestin. Lıgori lıhefatine yekneyin hezin çekdarin Ermenistani u komin çekdarin Ermeni yen ne kanuni de biya bu. Çekan danin erdi jipozisyayin leşkeri derkevin u çek cebilhane u texnika gran radest bıkın. Lebeli. Reya ku berbı ve encame ve duçu ne de rojaki de despekri bu. Bu salan aha Azerbaycani dıbındadır kariye de mabu. Uset hezaran kez jivar u velatih ve koçper bubun. De encama şerri velat pariziye yasala 2020'dan de dreya ve gerandına yekpare buna aha velatime de gavin gringen piroki hattın avettin. Lehe buna komen çekdarin ne gamini ligareba provokasyon u xətara mayinan hinci bərdəvam dıkır. Terora mayinanı ku dınozda ilona 2020 seyandə pekat. Rəvşə hinzədəttir dıjvar kır. Lısarraya avtomobili avçaya xocavəndi, dı əncama təqina mayinanda sivil u karməndin vəziriyyə karin hündürin jiyanıq və dəstan. Ligori agahiyen fermi yen vaziriye parastine ya Azerbaycani kuşti ve buyari jubo astenktrina provokasya yen leşkeri yen berfre u vegerandı

Allahiye desturi ya velate tedbirin antiterrori yen bu karaktere heremi despitirin. Arteşa Azerbaycani dema operasyonu de profesyonali u amedakariya şerri ya bulund nişanda.

Cunu ve avakırına vargehan, avakırına dıvıstanan nehveşhaneyan, u bnesaziyen nujen, u pevajoya vegera mezin aliyen, gringen ve konağa dirokine. Ve jandına jiyane, lideverin rızgarkırı armanç dikakı, serkeftina bıdes xisti, bı aştiye u avakırına ve avakırına vargehan, avakırına dıvıstanan nehveşhaneyan, u bnesaziyen nujen, u pevajoya vegera mezin aliyen, Gringen ve konağa dirokine. Ve jandına jiyane, lideverin rızgarkırı armanç dikakı, serkeftina bıdes xisti, bı aştiye u avakırını tamam bıka. Biste ilona, 2023'yan, dıbira gelli Azerbaycan'ı da bu serbilindi u bu biranina heja ya şehid edmede bıcı. Evroj, carakedin jimere, bu bir tineku serveriya devleti, yakipare,